gbana afarafani loto gugunu metel ocha joglo to kidiglo to ble gugunu ge krani chule de itumo medunga nyoro kidiglo to gugunu ge hani pa de gimbo asobere sonsoni mbimbunu mamotofu nsindume de achicha ganuglo to alo akwadugo de gamanye anyuro gowiti blagabunu ge klani ilol maso tabinle ninku igbaliku malayi ndie munu mamatofu nsinume chu busu sangso ma kata jangwa soro isiga balde fa ne malayi ganga igbala iyerwa malayi ganga igbala gipara ginasu ibusu numero ibusisi ibusu sunu udi ibusu nume malayi ndie ganga igbala gebi gabunu makugi gesiga bale ivo busu nasaga kajangwa soro roa ganga ndie ne malayi ganga igbala subana gani belagi yero yami jime fata gunogunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata gani laegi fakra sangba fedi imudaro fe lol fanyin temaro fanyi bogamal ibordan de itungo mamata do fanyi subana masana de minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yevo busu sangu somaga kajango sorwa fakalimbi fechuge alo boye chetma nunu malakal ganin biesu meyi ganin igbala yayan mamela maswa.